0: Tabii tabii ne olur.
1: Tabii.
0: Louisiana, 249, Juliet Tango Zulu, 249, JTZ, Conventional Black, Nissan Altima.
1: Yeah.